0: oldum. Sıptı Jake kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sıptı canan halk var. Tile karışır bas. Kelriye sen hongda. Hapın gühün. Menziye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.